sizin şirkenin. Bergus Birge, Bergus, Bergus! Gülüyor. Tamaşa, kuvanışım az kağın. Jürbürükken.